A kulunu mɛsi nwe pɛdoŋado nuce. O tsɔmi ɖa sɔtse nɔ ayi kɔn bɔ. Njahuvi mɔdido me hã kulunu gbɛnɔ.

Alo, doğru mu veriyor kanunu? Alo. Mero kanunu kudole bueno. Mara isa kuro finea. 01 21 60 41 22. 01 21 60 41 22 abi 01 21 31 45 32.